Ölen Olay Karkın Çeller Torku Ölen Ölen Olay Karamayın Sayla Çaçın Ölen Olay